0: telefonu düşmüyor.
1: Bakalım lan.
0: Telefonu bir buçuk telefon.
1: I'm

0: Evet, çarpıcı yapsa. Evet. Kısa yapsın.
1: Evet.
0: Pull me out of veto stop. I-55 in Savannah. I-55 in Savannah. Kilo 357, 7 Lima. Kilo 357, Lima. Red Chevy, Chevy Silverado.
1: This is over.
0: It's okay.